siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz buyurmuştur. Bazen musibetin şifaya dönüşebileceğinin farkında mı?

ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz buyurmuştur. Bazen musibetin şifaya dönüşebileceğinin farkında mı?

sizin için kötüyken siz onu seversiniz buyurmuştur. Bazen musibetin şifaya dönüşebileceğinin farkında mı?

Bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz buyurmuştur. Bazen musibetin şifaya dönüşebileceğinin farkında mı?

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim suyumuz patladı da kaç aramam gerekiyor?
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.
7: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
8: Kadim insanlık tarihinin en zarif ve en besleyici yemidir Yonca. Zahmetsiz ekimi, sayısız faydasıyla göze de gönle de iyi gelir Yonca bitkisi. Küçük cüssesi, sayısız faydasıyla toprağın taçsız kraliçesi Yonca'nın, farkında mıyız? Yonca çöllerden tutun da buzullarla kaplı alanlara kadar farklı ekolojik ortamlarda hayata tutunmayı başarabilen ender bitkilerden biridir. Bu üstün uyum kabiliyeti onu diğer bitkilerden ayırmaktadır. İçerdiği protein ve vitamin bakımından diğer bitkilerden daha fazla besin değeri taşıdığından yem bitkileri için de kıymetlidir. Yoncaların 60'ın üzerinde çeşitlerinin olduğu bilinmektedir. Ayrıca yoncalar lezzetli hem de sindirim değeri yüksek olduğundan hayvanların beslenmesinde tercih edilen bir bitkidir. Hayvanların süt ve etlerinde kalitenin artmasına vesile olurken bu durumda doğurganlık oranını da doğrudan etkilemektedir. ABS suresi 31. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık buyurarak yoncaya dikkat çekmektedir. Farkında mıyız? Yonca hayvanlara yeşil olarak veya kurutularak kullanılabilen dayanıklılığı uzun bitkidir. Yoncanın kökleri derinlerde olduğu için yüzeydeki suyu tüketmez ve yormaz. Bu özelliğiyle de kendisinden sonra ekilecek bitkilerin daha verimli olmasına vesile olurlar. Yonca sadece hayvanlar için değil, aynı zamanda insanların da hizmetinde bir bitkidir. Yüksek besin değeri sebebiyle vücuda kuvvet ve enerji verir. Kansızlığa iyi gelmektedir. Yüksek oranda lif ihtiva ettiğinden kolesterol seviyesinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Yonca yaprakları kan ve karaciğeri temizleyici özelliği bulunan maddeleri de ihtiva etmektedir. Yoncanın insanlara ve hayvanlara, hatta bulunduğu topraktaki gibi bitkilere zayıf yapraklarıyla sunduğu hizmet, her şeyi benzersiz ve sayısız hikmetle yaratan Rabbimizin merhamet dolu bir eseridir. Farkında mıyız?
7: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Ah sen, bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım.

0: kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. 1 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün de baş dönmesinden bahsetmeye devam edeceğiz. Baş dönmesi hissi nasıl oluşur? İnsandaki normal denge, kulak, göz gibi duyu organlarının beyindeki ilgili kontrol merkezleriyle ilişkisi sonucu sağlanmaktadır. İç kulak asıl denge organıdır ve önemli bilgileri beyne yollar. İç kulaktan gelen vücudun özellikle de başın durumu ve hareket yönleri ile ilgili bilgi beyin sapı yoluyla iletilir. Beynin denge merkezi hem kulaktan hem gözden gelen çeşitli bilgileri karşılaştırır ve koordine eder. Aynı zamanda beyin vücuttaki bütün eklemlerin pozisyonu ile ilgili bilgileri de alır. Benzer şekildeki kaslardan da beyne bilgi iletilir. Beyine gerekli bilgileri ileten organlardaki iç kulak, göz, sinir yolları veya beyin gibi buralarda bozukluklar oluşursa, ki böyle durumda beyin vücudun nasıl hareket ettiğini ve nerede bulunduğunu tam olarak bilemez ve sonuçta baş dönmesi ve denge bozukluğu gelişir. Örneğin iç kulakta sağ veya solda bir bozukluk olursa, iki denge organından biri devre dışı kalırsa aynı taraftan beyine bilgi iletilemez. Ancak diğer sağlıklı iç kulak aldığı uyarıları iletmeye devam eder. Sonuç olarak beyinde dengesiz bir durum oluşur. Bir taraftan denge ile alakalı bilgiler gidiyor, diğer taraftan ise bir şekilde problem olduğu için gidemiyor. Bu da dengesizliği oluşturuyor. Vücut gerçekte iç pozisyonunu değiştirmemişken sanki belli bir yöne kuvvetli bir hareket etmiş gibi vücut tarafından bu durum algılanır, dengesiz durum. Vücut da bunu baş dönmesi olarak algılar. Dinlenirken veya gözler kapalı durumdayken baş dönmesi hissi belirgin olarak azalır. Bir denge organının aniden devre dışı kalması, çarpıntı, mide bulantısı, kusma veya ter basması gibi diğer belirtilerin çıkmasına yol açabilir. Bu dengesizlik ve sonuçta ortaya çıkan yakınmalar birkaç gün içinde azalır. Çünkü beyin denge organlarından birinin yanlış bilgi yolladığının farkına varır ve tekrar denge kurmaya çalışır. Bunun için beynin birkaç haftaya gereksinimi vardır ve çoğunlukla bu düzelme tama yakın olur. Baş dönmesi hissi hastalıklara göre de farklılıklar gösterir. İç kulağın etkilendiği hastalıklar nedeniyle genellikle kişinin kendisinin veya çevresinin dönmesi şeklinde dengesizlik algısı oluşurken, sistemin diğer bölgelerinin etkilenmeleri sonucunda ise sersemlik hissi, başın boşlukta hissedilmesi, yerin ayağın altında kayması gibi ifadelerle belirtilen şikayetler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca iç kulağın etkilendiği hastalıklarda baş dönmesine bulantı ve kusma da eşlik edebilir. Baş dönmesine eşlik eden şikayetler nelerdir? En başta şunu tekrar belirtmek isterim. Baş dönmesi bir hastalık değil, çeşitli bozuklukların bir belirtisidir. İşte bu belirtiye eşlik eden bir takım şikayetler de söz konusu olabilmektedir. Bunlar nelerdir? Bakacak olursak, baş dönmesi ve denge sorunu yaşayan kişiler sosyalleşemezler. normal yaşamlarındaki çevresiyle bağlarını kopararak genelde istirahat etme ihtiyacı duyarlar. Küçük bir hareket bile şiddetli baş dönmesine neden olabilir. Bazen 2 hafta boyunca hastanın dinlenmesi gerekebilir. Uzun süreli iş gücü kayıpları gelişebilmektedir böylece. Hastaların en çok mide bulantısından yakındıkları görülmüştür. Baş dönmesi gelişince bulantı da genelde gelişir. Hatta kusma da oldukça sık görülür. Bazen hastalarda soğuk terleme, ölüm korkusu, panik atak gibi durumlar da görülebilmektedir. Ayrıca unutmamamız gereken bir hususta baş dönmesi ciddi hastalıkların da habercisi olabilmektedir. Baş dönmeleri bazen beyin tümörleri, beyin damarlarında tıkanma ya da beyin içine kanamaların da ilk habercisi olabilir. Bu konuda uyanık olmakta fayda var. Bunun dışında baş dönmesi gibi denge hastalıklarının oluşumunda genetik hastalıklar da sorumlu olabilir. Örneğin ailesel bir hastalık olan otosikleroz, yani kulak kireçlenmesinde asıl şikayet işitme kaybı iken ileri evrelerde baş dönmesi de görülebilmektedir. İç kulak tutulumuyla seyreden kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları ve iskelet sistemi hastalıkları gibi genetik hastalıklar tanımlanmış ve bunların çoğunda işitme kaybı ile birlikte baş dönmeleri de görülebilmektedir. Peki baş dönmesi şikayeti olan hasta hangi uzmana muayene olmalıdır? Baş dönmesinin en sık görülen nedenleri iç kulakla ilgili hastalıklar olduğu için hastanın muayene olmaya bir KBB, yani kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı ile başlamasında yarar vardır. Nöroloji, göz, iç hastalıkları, kardiyoloji, hatta psikiyatri uzmanlarının da ek şikayetlere göre hastayı değerlendirilip ona göre yönlendirmek gerekir. Peki baş dönmesi şikayeti olan hastada tanıyı nasıl koyuyoruz? Bir hastada baş dönmesinin birçok olası nedeninden hangisinin sorumlu olduğunu bulmak için detaylı bir sorgulama, denge ile ilgili sistemlerin muayenesi, gerektiğinde iç kulağın işitme ve denge fonksiyon testleri, kafa içindeki yapıların bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme gibi yöntemlerle incelenmesi ve kan tetkikleri, tansiyon takibi, hormon seviyelerinin ölçülmesi, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının tespit edilmesi gibi bir takım testler yapılarak kişi değerlendirilir. Nöroloji uzmanı beyin MR görüntüleme sonucuna göre tanı koyabilir, kendisiyle alakalı bir durum varsa. Kulak kaynaklı bir durum olup olmadığına da bakılmalıdır. Bununla ilgili işte bilgisayarlı tomografide ve diğer görüntüleme yöntemleriyle de kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı buna bakıp tanı koyabilmektedir. Tüm problemler ekarte edildiğinde psikolojik etkenler neden olabileceğini unutmamamız gerekiyor. Bu durumda psikolojik destek alınabilir kişiye. Vertigo nedenlerin başında hastalık iç kulak içinde sıvı ile dolu kanallar içindeki kristallerin baş hareketleri ile yer değiştirmesine bağlı geliştiği belirtiliyor. Bu durum ani baş hareketleri ile ortaya çıkan birkaç saniye veya dakika süren baş dönmesi ile karakterizedir. Hastada vertigo mevcut ise tipik olarak hasta yatakta dönerken veya kalkarken ya da başını bir yöne aniden çevirdiğinde birden baş dönmesi gelişmektedir. Başı yukarı kaldırma, yerden bir şey almak için öne eğilme en sık görülen tetikleyici hareketlerdir. Hastada böyle bir hikayenin varlığı da baş dönmesinin nedeninin iç kulak kaynaklı olduğu noktasında doktoru yönlendirebilir. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde baş dönmesinin tedavisinden devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Tercih FM'de Sazın Sözü. Kamu Spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini arttıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon almaya hak kazanan Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak tarafından Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş'e takdim edildi. Adıyaman Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen belge takdim töreninde Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın ve Profesör Doktor Özgür Özdemir, Genel Sekreter Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, Toplam Kalite Yönetim Koordinatörü Öğretim Üyesi Doktor Cavidan Gülbarış, Senato üyeleri ve Kalite Komisyonu üyeleri yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Keleş, kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitemizin kalite yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Adıyaman Üniversitesi'nin 6 Şubat depremlerinin ardından son derece zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Rektör Keleş, tüm bu zorluklara rağmen eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, araştırma-geliştirme çalışmalarının devam ettirilmesi ve kalite anlayışından taviz verilmemesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kaliteyi yalnızca bir değerlendirme veya akreditasyon süreci olarak görmediklerini vurgulayan Rektör Keleş, kaliteyi üniversitemizin bütün faaliyetlerine yön veren, karar alma mekanizmalarımızı güçlendiren ve sürekli gelişme esas alan kalıcı bir yöntem kültürü olarak ele aldık, dedi. Kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitenin eğitim öğretimden araştırma geliştirmeye, toplumsal katkıdan kurumsal yönetimine kadar bütüncül bir kalite anlayışını benimsediğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Keleş, elde edilen başarılarının Adıyaman Üniversitesi'nin bütün mensuplarının ortak emeğinin sonucu olduğunu ifade ederken, YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak'a da yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün güçlendirilmesine yönelik katkıları ve Adıyaman Üniversitesi'nin akreditasyon sürecindeki rehberliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Törende konuşan YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak ise kurumsal akreditasyon programının yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin güçlendirilmesi, sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması ve üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kocabıçak akreditasyonun yalnızca bir belge alma süreci olmadığını, üniversitelerin kalite güvencesi sistemlerini kurumsal bir kültür haline getirmelerinin ve bu kültürü sürdürülebilir kılmalarının esas olduğunu vurguladı. Adıyaman Üniversitesi'nin özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından karşı karşıya kaldığı zorlu şartlara rağmen kalite çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Kocabıçak, üniversitenin bu süreçte gösterdiği gayretin ve kalite alanındaki çalışmalarının değerli olduğunu, Adıyaman Üniversitesi'nin bundan sonraki süreçte de sürekli iyileştirme anlayışını sürdürerek kalite güvence sistemini daha da güçlendireceğine inandığını ifade ederek, Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş başta olmak üzere üniversite yönetimine, kalite komisyonuna, akademik ve idari personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kocabıçak son olarak yüksek öğretimde yaşanan değişime dikkat çekerek yapay zeka, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, yaşam boyu öğrenme ve beceri odaklı eğitimin üniversiteler için artık temel gündem başlıkları arasında yer aldığını söyledi. Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak, Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesini Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş'e takdim etti. Belge takdim töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve himayelerinde düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katıldı. Etkinlikle ilgili Rektör Keleş, iletişimin yalnızca bilgi aktarımının ötesine geçerek stratejik bir güç haline geldiği günümüzde, yapay zeka okuryazarlığı, dijital dönüşüm, etik habercilik ve dezenformasyonla mücadele gibi önemli başlıklar, ülkemizin iletişim yüzyılı doğrultusunda kapsamlı şekilde ele alındı. Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla düzenlenen bu anlamlı organizasyonun ülkemiz, iletişim camiamız ve akademik dünyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

sabah sesler geldi doğudan. Hayırdır Allah? Gördük ki yüz geri etmiş. Seyirdir düşman, seyirdir Allah. Kıran koduk, çil yavrusu gibi dağıttık. Vurduk valla. Ve kurtuldu demircimiz, erdik murada. Tarla tokat, dağ taş hür. Dünya varmış, dirlik varmış dünyada. Gördük, bin şükür.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar ev sahipliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanı programına katıldı. Konuya ilişkin Rektör Keleş, program kapsamında üniversitelerimizin iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve iklim diplomasisi alanındaki rolü ile COP31 sürecine yönelik yol haritası ele alındı. Adıyaman Üniversitesi olarak iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve bilim diplomasisi alanlarında sorumluluk almaya, bilimsel birikimimizle ülkemizin COP31 vizyonuna ve sürdürülebilir gelecek hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Tünay, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan ve Adıyaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Bedri Aydoğan, üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, nazik ziyaretleri için kıymetli konuklarımıza teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyefem.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.
2: Adi FM'de.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden duyurulur. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarı yılında ana bilim, ana sanat dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarımıza 10-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir. Başvuru detayları ve kontenjanlar için lisansüstü.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Bedri Aydoğan, üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'i ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, Adıyaman Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Bedri Aydoğan'a nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Lütfen dikkat! Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doçent Doktor Resul Kurt, Doçent Doktor İshak Şam ve Avukat Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır ve beraberindeki heyet üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'i ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, gerçekleştirdiğimiz görüşmede üniversitemizin fiziki altyapısı, üniversitemizde yürütülen çalışmalar ve projeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmenin ardından üniversitemiz bünyesinde yapımı devam eden Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Diş Hekimliği Fakültesi ve Teknokent binalarında incelemelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve üniversitemize sundukları kıymetli desteklerden dolayı sayın milletvekillerimize ve beraberindeki heyete teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

yüreğince tutup itmektir olayı bu hallerin. Yanındayken unutmuş o çok sevdiği.

gelince dönüp yatmaktır olayı bu hallerin. Sırtı dönük uyur o çok sevdiğin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Seramik Bölümü 2026-2027 özel yetenek sınavı başvuruları devam ediyor. 25 Ağustos 2026 saat 9.30'da yapılacak sınavın ön başvurusu 18 Ağustos'ta sona erecek. Online başvuru, detaylı bilgi ve kılavuz için Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfası gsf.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyefem.
1: Kamu spotu.
2: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
3: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

aşı boyalı, ahşap eski bir evde otururlardı Sakız Hanım'la Mahmur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahmur Bey önce biraz nazlanır,

0: Kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım desen ne olur?
3: Bağırmadan da olur.
4: Nezaketle, tatlı dille olur.
5: Yok saymadan olur.
6: Değer vererek olur.
7: Dinleyerek, anlayarak olur.
8: Elini kaldırmadan olur.
9: İyi ki varsın desen ne olur?
10: Kırmadan, incitmeden olur.
11: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
12: Konuşarak haydi haydi olur.
13: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
14: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
15: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: sen olunca.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

0: Kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.